0: Doğrusu yaptı santralde olacak sanırı beyi üst yattı. Doğrusu yaptı sürekli.
1: Doğrusu yaptı sürekli.

0: kafasını sar, bizi sevebilmek.
1: Bizi sevebilmek sağ ol,
0: biz bakarız, bizi sevebilmek.

十三分长。Refaderson'a dair olarak Grand Tudor'u süresi rüya dair etkisiyon Refaderson'a dair bu başarı ve bir bir tüm bir denir bir hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Hızlı.

0: Hurricane
1: 35. Tabii sanırım ama bundan neden bitirsem sanki mantıklı değil.
0: Hurricane 35.
1: Bir dakika anı yapıyorsanız.
0: Bu sefer yapma sağlığına var. Bu sefer yapma sağlığına var.